tümine, ikenom tümine, ikenom tümine, ikenom tümine, tresia, tresia, tresia, tresia, kokora, ikenos kokora, tümine, tresia, temesin, kundi, temesin ya, kundi, temesin, kundi, temesin ya. Kundi.

Dümine, ikenam dümine, ikenam dümine, ikenam dümine, tresia, tresia, tresia, tresia, kokora, ikenam kokora, dümine, tresia, temesin, kundi, temesin ya, skundi, temesin, skundi, temesin ya.